so tawi noon a yimi yero mama jima pullori galo haama jamaro ko kanko wino yero yero wimo naama o wimbo maydini yeeso kono gaccene caggal ɓiɗɗo gorko yo hul gacce woto hul maydi saabu mayde ala jasirgal